0: another one. A wrinkle in time.
1: Le sumem, ditumem, sirumem. Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi